0: Kurwa!
1: Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
0: O, kurwa, ci dobrze! Kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa!